ilizwi lenkosi leli. Sibusisiwe lezo indlebe ezilalelile. Sase inquma ukuba zenze. UNkulunkulu uthembekile. UNkulunkulu uthembekile. Uyena uzakusinikeza indlela yokuphepha.